0: Bir de ben şey bırakabilirim. Bir şey sonra söyleyeyim.
1: Şimdi serbest et hani böyle bir sanki artık Kanada vizyon kullanıyor.
0: Ne yazın? Bir soru yeni bir dayı yazın. Bir gün orada.
1: Bir şey sorayım.
0: O böyle sen de kullanıyor.
1: Bana konuşma diyeyim. Bir
0: O güzel. Anne benim güzel ne abi?
1: Bakıyorum. Bir şey nerede?
0: Ben de bana kalın.
1: Anne bana ne yazın?

0: şeyi karar verici hem de gerginliği herkes bağırıyor.
1: Mr. Lugay dedi. Birkaç tanıda istedi. Anne Rus kuruldu. Ne işe gideyim karı verildi. Kaç tane karısı bağırıyor. Abagera adını, Abagera adını.
0: Abagera dedi ki, bana bunu
1: İdok bağırıyor.

0: Güzel. Herhalde kamu zamanı ay bir az fazla kaldım. Kardan yüz oblanı. Sana ben de bağlayın. Eda da kurulayım. Ay bir de sana kendine kurulayım. Sana kurulayım. Sana şımarayı yedirin. Bu bir yerde kurulayım.
1: Hangi verilmeli o yerde? Yorum önemli bir yer yani.

Bu yedi gün çok güzel. Yedi gün güzel dedi. Arada güzel. Hayır, bu güzel. Hayır, bu güzel.

0: Bunları koyuyoruz edelim. Yüz yüze bak kumar koyuyoruz. Yağlan bir tane burayı. Yağ burcu barbarı edelim. Sonra yine bari ifade edelim.
1: Sen mi barbarı? Niye maksın? Niye maksın?
0: Sen benim maksın. Pardon. Bunlar. Bir dost pardon.

0: Nedenize kanınız var mısınız? ICR son pazarlarda YouTube bandıdır. Kanınızda bağlanan ödeme sürümünüz. Anne ruh sarı zamanın sizin vakit kurayı, sarhoş varıyla bulur. Bu ürünle kutuyu sağlar.
1: Banke meylemede ortalığı, yoruyu öndüğü sizler yerlerine.

0: İnanın beni izlediğiniz bir gün arasında arkadaşım. Yağlar mutlaka burayı. Ne yapıp dedim arabayı yürüdü. Sen de yine bari ifade edin.
1: Sen ne yaptın bari? Ne yaptın? Bu ne yaptın?
0: Sen ne yaptın? Pardon, bunlar. Bir dost bari.

0: şeyi alabilirdi. Hem de sergindi. Artık var yani.
1: Mr. Lokal dedi. Kitaplarıyla istedim. Anne bu projenin ne işe yarayacağı paralarını her sene takılıp vardı. Arabeyra Fakir'in Sıbıbeyra Ağabey'in
0: Arabeyra dedi ki bana bu kadar
1: İdok bağırıyordu.

0: Güzelmiş. Bu benim de kanalım var benim. Ay ki arkadaşlar nereden? YouTube ben dedim. Bunu benim de var benim. Eda çok sürüyorum. Anne yok sen sanırım. Senin saçı kurayım. Ben hoş var iyi yedim. Bu mu ne? Sizin var benim.
1: Anne, meyle meyle, o kendisi. Lori, anne, gel yani.